Arab per ishet sruha. Malem ovalda vet qulo gurga u teatro ushen. Preskim kholot simgerit. Am simgerit chemizli mogepe.